0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.

0: gelirinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: da 850 466 70 80.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Gözlerimizin büyüklüğünün hayatımız boyunca doğduğumuz günle aynı kaldığını ama kulaklarımızın ve burnumuzun hayat boyu büyümeye devam ettiğini. Gine'nin Bosou şehrinde bulunan şempanzelerin insanların kurdukları tuzakları etkisiz hale getirmeyi öğrendiklerini, köprülerden geçmekten korkma fobisine gefirofobi dendiğini, mavi balinanın dilinin filden daha ağır olduğunu, Formula 1 aracının motorundaki pistonun bir saniyede 300 kere yukarı ve aşağı hareket ettiğini, normal bir otomobilde bunun 3 kat daha az olduğunu, Türkiye'nin en doğu ucuyla en batı ucu arasında 76 dakika zaman farkı bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kadir, kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Acıktıysan düşünme, lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, lezzetin bulvardaki en güzel.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisinin bambu olduğunu ve bir günde 90 santimetre kadar uzadığını, ahtapotun doğumdan sonra avlanamayacak kadar yorgun olduğu için kollarını yavrularına yiyecek olarak verdiğini, böylece çocuklarını tam anlamda göremeden öldüğünü, hanım sözcüğünün, Cengiz Han'ın, ben Hanlar Hanı Cengiz Han. Sonra eşini göstererek, bu da benim hanım dediği cümlesinden geldiğini, tüm binanın sıcaklığını düzenleyip ısıyı her odaya dağıtabilen merkezi ısıtma sistemini Amerikalı Alice Parker'ın icat ettiğini ve icadı için patent başvurusunu 1919 yılında yaptığını biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın.
0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve

Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-70-80.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Demişler ki, kendinizi yönetebilmek için beyninizi kullanın. Başkalarını yönetmek içinse kalbinizi. Eğer birisi size bir kez ihanet ederse bu onun hatasıdır. Ama ikinci kez ihanet ettiyse bu sizin hatanız olur. Başkalarının hatalarından ders alın. Hepsini yaşayıp öğrenecek kadar zamanınız olmayabilir. Nezaket taşınması zor bir lükstür. Taşıyabilene asla zarar vermez. Taşıyamayanları ise sinirlendirebilir. Bir işi doğru olarak yapmaktan daha önemlisi doğru işi yapmaktır. Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Akıl bulunduğu bedene fayda sağlayamadıysa değeri yoktur. Geleceği en iyi tahmin etmenin yolu onu yapmaktır.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Acıktıysan düşünme, lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, lezzetin bulvardaki en güzel Ali.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Minus balıklarının bir gözleri açık uyuduklarını, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, gün ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını ilk olarak Amerikalı yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve diplomat olan Benjamin Franklin'in başlattığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

105.5.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızla
2: konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız

0: 850 466 70 80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İsterseniz girin, öteki daha hızlı ilerler.
1: Takım çalışması sorumluluğu başkasına atmak için en ideal modeldir.
2: Fırsat genellikle en uygunsuz zamanda kapıyı çalar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232

0: Türkiye'den dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
2: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza bökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
5: Bursa FM. Bursa FM.
6: Biliyor muydunuz?
7: Yürürken bir şeyleri hatırlamak istediğimizde adımlarımızın yavaşladığını, unutmak istediğimizde ise hızlandığını. Dünyadaki hayvanların %80'inin 6 ayaklı olduğunu biliyor muydunuz?
6: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
0: %105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi. Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-7080.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Aslında vücudumuzun geceleri parladığını, fakat bu çıkan ışığın gözlerimizin algılayabileceğinden 1000 kat daha zayıf olduğunu, kedilerin başını bir objeye, masa ayaklarına veya sevdiği kişinin bedenine sürttüklerini ve bıraktıkları kokunun o bölgenin kendilerine ait olduğunu belirttiğini, bir jumbo jetin kalkışı sırasında 2000 litre akaryakıt tükettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: ...105.5...

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel Ali.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.4...

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa

Lütfen dikkat. Ulga Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olur. Tekrarlıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olur.

Lütfen dikkat. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrarlıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan

Lütfen dikkat. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrarlıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli.

lütfen dikkat. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur. Tekrarlıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde yatmakta olan Zerrin Göksu adına AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne başvurmaları önemli rica olunur.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: 850 466 7080.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında
0: giriş

0: Konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM 105.5.

uspešno da beš. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Karagöz'üm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor Karagöz'üm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet Karagöz'üm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel Ali. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İlaçlarla yapılan akne tedavisinin yoğun depresyona neden olabildiğini, çok yoğurt tüketilen ülkelerde akneye çok az rastlandığını, 13. yüzyılda The Annie Pork bayrağı olarak kullanılan
0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İlaçlarla yapılan akne tedavisinin yoğun depresyona neden olabildiğini, çok yoğurt tüketilen ülkelerde akneye çok az

0: 1879'da elektrik ampulünü icat eden Amerikalı Thomas Edison'ın karanlıktan korktuğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: mutsuz nasıl? Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

tacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: %105.5

yer yarısı. Ne olur çık gel, özledim seni. Saçlarımla oynayışını.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çevirin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

İnsanın Sesi Bursa efendim. 105.5 Marmara'nın Türkü Frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
3: Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel Ali.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Spor.
2: Düşünün ki bir oyuncu salı günü Toronto'da o dondurucu soğukta 90 dakikalık yıpratıcı bir maça çıkıyor.
3: Deniz seviyesinde üstelik.
2: Aynen öyle. Ve sadece 3 gün sonra hani kıtanın ta diğer ucunda Meksika'da deniz seviyesinden tam 2200 metre yüksekte o böyle sıcağında depar atarken buluyor kendini.
3: Ciğerleri yakan o oksijensizlik, evet, inanılmaz bir zorluk.
2: Hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Ve elimizdeki tüm bu notlar, incelediğimiz analizler tek bir şeyi haykırıyor. Futbol dünyasının en büyük şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak başlıyor.
3: Sonunda, evet. O büyük gün geldi, çattı.
2: Pekala, hadi bunu biraz açalım. Bu detaylı incelemede amacımız sizin için öyle sadece fikstürü okuyup geçmek değil tabii ki.
3: Kesinlikle.
2: Masaya yatırdığımız bu kaynakları bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan devasa bir tema var. Yani aşırı uçlara adaptasyon meselesinin şifrelerini çözeceğiz bugün.
3: Hani eğer bunu büyük resme bağlarsak aslında çok farklı bir boyuta geçiyoruz.
2: Kesinlikle. Bu turnuva fizyolojik sınırları, taktiksel esnekliği ve tabii ekran başındaki sizlerin uyku düzenini nasıl zorlayacak, işte asıl bunu konuşacağız.
3: Şey detayı orada çok kritik, o bahsettiğiniz oksijen ve rakım konusu aslında bütün bu turnuvanın ruhunu özetliyor diyebilirim.
2: Öyle mi düşünüyorsunuz?
3: Tabii canım, yani sporcular için bu organizasyon sadece topla oynanan bir oyun olmaktan çıktı. İnsan biyolojisinin sınırlarının test edildiği devasa bir deneye dönüşmüş durumda.
2: Açıkçası bir dayanıklılık testi gibi.
3: Aynen öyle. 3 farklı ülke var sonuçta. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika. Farklı iklim kuşakları, saat dilimleri, farklı ekosistemler. Karşımızda coğrafi olarak o kadar geniş bir alana yayılmış bir yapı var ki.
2: Adeta küçük çaplı bir küresel göç gibi, değil mi? Yani bir ülkenin

0: sınırlarını aşıp koskoca bir kıtaya yayılan bir futbol ekosistemi.
1: Kesinlikle öyle ve tam da bu yüzden takımların o lojistik planlamaları, uçuş saatleri, dinlenme süreleri en az sahadaki taktikleri kadar maç sonuçlarını etki edecek. Burada asıl büyüleyici olan şey de bu zaten.
0: İşte tam bu noktada, yani masadaki notları okurken aklıma takılan bir şeyi sormak istiyorum size.
1: Tabii, buyurun.
0: Evet, devasa bir coğrafya diyoruz ve tarihte ilk kez tam 48 ülke bu şölende yer alıyor.
1: Hı hı, rekor bir sayı bu.
0: Ama dürüst olalım, 48 takım demek kalitenin biraz sulandırılması anlamına gelmiyor mu? Hani eskiden Dünya Kupası dediğimizde her maç bir devler çarpışması olurdu.
1: Evet, o meşhur ölüm gruplarını arıyor gözler.
0: Kesinlikle. Nefesimizi tutarak izlerdik. Şimdi sırf daha fazla yayın geliri, işte daha fazla pazar payı falan için futbol seviyesi nispeten düşük olan takımların formalite maçlarını izleme riskimiz yok mu? Bu niceliksel artış oyunun o elit cazibesine zarar vermeyecek mi?
1: Bu endişeyi çok iyi anlıyorum. Yani kağıt üzerinde bakıldığında çok haklı bir argüman gibi duruyor.
0: Değil mi? Çok kişi böyle düşünüyor.
1: Evet, ama futbolun taktiksel evrimi bize başka bir pencere açıyor. 48 takımlı bu yeni formatta o küçük veya işte kalitesiz dediğimiz takımlar devlerle açık bir futbol oynamaya çalışmayacaklar.
0: Yani kendi yarı sahalarına mı kapanacaklar?
1: Kaynak metinlerimizdeki analizler o konuda çok net. Bu turnuvada daha önce hiç görmediğimiz kadar katı savunma kurguları, derine çekilmiş bloklar göreceğiz. Zayıf takımlar maçları tamamen kilitlemek üzerine bir strateji geliştirecek.
0: İlginç. Bu durum dev takımları nasıl etkileyecek peki?
1: İşte bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Geleneksel futbol devleri o katı savunmaları açabilmek için çok daha sofistike, çok daha yaratıcı hücum setleri geliştirmek zorunda kalacak.
0: Yani aslında kalite sulanmıyor.
1: Aynen öyle. Kalite sulanmıyor, aksine problem çözme becerisi üzerinden oyun farklı bir derinlik kazanıyor. Zayıf takımların bu sahneye çıkışı elit takımları konfor alanlarından çıkmaya zorluyor.
0: Yani bir nevi taktiksel bir Darwinizm izleyeceğiz o zaman. Güçlü olanın değil, o derin savunma bloklarına en hızlı adapte olanın hayatta kaldığı bir sistem.
1: Çok doğru bir tanım. Taktiksel Darwinizm. Hatta bu akşamki açılış maçında bunun ilk örneğini görebiliriz.
0: Süper bir yere değindiniz. İzleyicilerimize, daha doğrusu dinleyicilerimize hatırlatalım. Notlarımıza göre Türkiye saatiyle tam 22.00'da TRT1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak bir maç var.
1: Meksika ile Güney Afrika maçı değil mi?
0: Evet, Meksika-Güney Afrika maçıyla turnuvanın açılışını yapıyoruz. Meksika hem ev sahibi avantajına hem de o bahsettiğimiz yüksek rakım alışkanlığına sahip.
1: Diğer yanda da Güney Afrika var.
0: Aynen. Onlar da son derece atletik, patlayıcı gücü yüksek bir takım. Sizce Güney Afrika'nın hızı, Meksika'nın o havasız stadyumlarına karşı nasıl bir tepki verecek?
1: İşte az önce konuştuğumuz aşırı uçlara adaptasyon temamızın ilk pratik testi bu akşam yaşanacak. Azteca Stadyumundaki o oksijen eksikliği, kaslarda laktik asit birikimini deniz seviyesine göre %20'ye kadar hızlandırabiliyor.
0: %20 mi? İnanılmaz bir fark bu.
1: Çok ciddi bir rakam. Güney Afrika, Afrika futbolunun o karakteristik yüksek tempolu, geçiş oyununa dayalı sistemini oynamak isteyecektir tabii.
0: Hızlı çıkışlar, sürekli koşular falan?
1: Evet, ama o rakımda 90 dakika boyunca sürekli depar atmak fizyolojik olarak adeta bir intihardır.
0: Yani maçı bitiremeyebilirler o tempoyla.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla Güney Afrika'nın teknik ekibinin oyuncuların eforunu maç içine nasıl yayacağını çok iyi hesaplaması gerekiyor. Tempoyu ne zaman düşürüp ne zaman artıracaklarını çok iyi planlamalılar.
0: Peki ya Meksika? Onların stratejisi ne olacak sizce?
1: Meksika ise tam tersine topu ayağında tutup rakibi koşturarak o laktik asit birikimini bir silah olarak kullanmaya çalışacak. Yani sadece bir açılış maçı değil, adeta bir dayanıklılık satrancı izleyeceğiz bu akşam.
0: Gerçekten büyüleyici. Turnuvanın dünyanın en büyük takımlarını bu aşırı uçlara ve taktiksel çeşitliliğe adapte olmaya zorladığını konuşuyoruz. Peki adaptasyon demişken?
1: Evet, sıra bizimkilere geliyor sanırım.
0: Aynen öyle. Sanırım hiçbir takım A milli futbol takımımızdan, yani uzun bir hasretin ardından o dev sahneye geri dönen bizim çocuklardan daha büyük bir stilistik şok yaşamayacak.
1: Kesinlikle çok büyük bir taktiksel türbülans bekliyor onları.
0: Çünkü D grubundaki rakiplerimize baktığımızda kağıt üzerinde adeta kıtalar arası bir karma görüyoruz. Sizin de incelediğiniz gibi Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani işte burası gerçekten ilginçleşiyor.
1: D grubu gerçekten de turnuvanın en ilginç laboratuvarlarından biri bence.
0: Neden laboratuvar dediniz?
1: Çünkü burada birbirine benzeyen iki takım yok. Her maç milli takımımız için yepyeni bir problem çözme seansı anlamına gelecek.
0: Anladım. Özellikle Paraguay konusunu biraz deşmek istiyorum ben. Onlarla ilgili taktik analizleri okurken hep aynı ifade karşıma çıkıyor.
1: Güney Amerika sertliği mi?
0: Evet, tam olarak o. Güney Amerika sertliği. Ama bu bana biraz tembel bir analiz gibi geliyor açıkçası.
1: Neden öyle düşündünüz?
0: Yani sadece sert fauller yapan, kemik kıran bir takımdan bahsetmiyoruz herhalde, değil mi? Bizim orta sahamız bu yapıyı nasıl aşacak? Onlara karşı oynamak bana sanki böyle kaba kuvvetle kırılamayacak, paslanmış bir kilidi açmaya çalışmak gibi geliyor.
1: Paslanmış bir kilit. Çok güzel bir benzetme.
0: Yani zımparalamanız o doğru şifreyi ve o tek bir tık sesini bulmanız lazım. Paraguay gerçeği tam olarak nedir bu kaynaklara göre?
1: O pasta kilidin mekanizması aslında Paraguay'ın kusursuz uyguladığı orta blok 4-4-2 sisteminde gizli.
0: Yani mesele sadece oyuncuların fiziksel sertliği değil.
1: Kesinlikle değil. Mesele alan daraltma konusundaki o geometrik takıntıları. Paraguay kendi yarı sahasına çekildiğinde hatlar arasındaki mesafeyi 15 metreye kadar düşürüyor.
0: İnanılmaz dar bir alan. Oraya nasıl girilir ki?
1: İşte sorun da o. O kalabalığın arasına top şişirerek veya merkezden kaba kuvvetle delerek giremezsiniz.
0: Ya peki Türkiye'nin burada ne yapması gerekiyor? Şifreyi nasıl bulacağız?
1: Türkiye'nin yapması gereken şey topu kanatlara hızla yönlendirip Paraguay'ın o kompakt bloğunu sağa sola esnetmek. Sabırla top çevirip o dörtlü savunma hattının pozisyon hatası yapmasını beklemek zorundayız.
0: Sürekli bir deneme yanılma süreci yani.
1: Aynen. Orta saha pivotlarımızın topu aldıklarında kendi etraflarında dönerek vakit kaybetmek yerine tek pasla oyunun yönünü değiştirebilme becerisi işte o pası kilide açacak anahtarın ta kendisidir.
0: Çok mantıklı. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri?
1: O bambaşka bir hikaye.
0: Onların ev sahibi olması elbette devasa bir rüzgar yaratacak ama notları incelerken beni asıl şaşırtan şey saha dışındaki yapılanmaları oldu.
1: Veri analitik konusundan bahsediyorsunuz.
0: Evet. ABD'nin oyuncu seçimlerinde ve o taktiksel kurgusunda modern veri analitiğine ne kadar bağımlı olduğunu gördüm. Sahada izleyeceğimiz o atletizm bir genetik piyango falan değil. Tamamen metrik bir mühendisliğin, veri odaklı bir seçilimin sonucuymuş.
1: Tam bir bilgisayar oyunu gibi değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bu kadar hesaplanmış bir algoritma gibi işleyen bir yapıya karşı bizim o tutkulu ama hani bazen de kaotik olan futbolumuz nasıl bir sonuç verecek?
1: ABD'nin durumu gerçekten veri biliminin futboldaki yansıması. Topsuz alandaki koşu mesafeleri, pres şiddetleri, geçiş oyunlarındaki o patlayıcılıkları tamamen saniyelik verilerle optimize ediliyor.
0: İnanılmaz gerçekten. Yani oyuncuların her adımı planla.
1: Maç içinde hangi dakikada pres yapacaklarını bile istatistiksel olasılıklara göre belirliyor adamlar.
0: Peki bizim buna devamımız ne olacak?
1: Türkiye ise sizin de dediğiniz gibi duygusal dalgalanmaları yüksek, bazen o kaostan beslenen, doğaçlama yeteneği çok güçlü bir takım ve algoritmaların en sevmediği şey nedir biliyor musunuz?
0: Öngörülemezlik değil mi?
1: Aynen öyle, öngörülemezliktir. Eğer milli takımımız maç içinde o beklenmedik şablon dışı pasları atabilirse, bireysel yaratıcılıkları o doğru anlarda sahneye koyabilirse, ABD'nin o veri odaklı sistemine kısa devre yaptırabiliriz.
0: Yani bizim en büyük silahımız aslında o doğaçlama ruhumuz olacak.
1: Ancak burada çok ince bir çizgi var. Tutku ve o kaos belli bir taktiksel disiplinle harmanlanmazsa ABD'nin atletik geçiş oyununda çok ağır cezalandırılırız. Top kayıplarında geriye dönüş hızımız bu maçın kaderini belirleyecek.
0: Çok doğru. Ve grubun diğer üyesi pazar sabah kahvaltımızda bizi karşılayacak olan Avustralya var bir.
1: Onlar da bitmek tükenmez bilmeyen fiziki dayanıklılıklarıyla biliniyorlar. Tabii yüksek pres güçleri var.
0: Bütün bu rakipleri alt alta koyduğumuzda bizim çocuklar gruptan lider çıkabilir mi sorusu sadece taraftarca bir fantezi olmaktan çıkıyor bence.
1: Kesinlikle farklı stratejilere doğru penzehirleri üretebilirsek liderlik gayet rasyonel bir hedef.
0: Tabii. Ancak oyuncuların bu aşırı uçlara adaptasyonunu konuşurken asıl zorlu sınavın ekran başındaki bizlerin yani siz dinleyicilerimizin vereceğini es geçmemeliyiz.
1: Oo, işin en çarpıcı kısmı orası bence.
0: Değil mi? Çünkü elimizdeki bu yayın planlaması günlük yaşantımızda ciddi bir kırılma yaratacak. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Coğrafi mesafe günlük hayatımızı nasıl değiştirecek?
1: Turnuvanın Amerika kıtasında düzenlenmesinin yarattığı o saat dilimi uçurumu, bizim o alışılagelmiş futbol tüketim ritüellerimizi tamamen çöpe atıyor. Akşam iş çıkışı izlenen, işte geceyi noktalayan o futbol kültürü yerini yepyeni bir deneyime bırakıyor.
0: Aynen öyle. İncelediğimiz kaynaklara göre o uykusuz geceler falan bir efsane değil, resmi bir gerçek. Ve bu yeni gerçeklikle ilk büyük tanışmamız 14 Haziran pazar sabahı olacak.
1: Avustralya maçıyla.
0: Evet, saat tam 07'de Avustralya karşısında. İnsan biyolojisini düşünelim bir. Sirkadiyen ritmimiz sabahın 7'sinde bir anda kalp atış hızımızın fırlamasına, bir gol sevinciyle o adrenalin patlamasını yaşamaya pek programlı değildir, değil mi?
1: Kesinlikle değildir. Biyolojik olarak bir şok bu.
0: Normal şartlarda o saatte kalkar, kahve suyunu koyar, böyle sessizlik içinde güne uyanmaya çalışırsınız.
1: Şimdi ise pijamalarımızda koltukta oturup ellerimizde telefonlarla sosyal medyayı yenileyerek nefesimizi tutup bir milli maçı izliyor olacağız. Pazar sabahının o dinginliği yerine toplumsal bir kalp çarpıntısına bırakacak.
0: Sizin bu biyolojik saati vurgulamanız aslında işin o sosyolojik boyutunu da çok güzel açıyor bence.
1: Hangi açıdan mesela?
0: Hani 2002 yılındaki o efsanevi uzak doğu maceramızı hatırlayın.
1: Aa evet, unutulmazdı.
0: O dönemde maçlar Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerine denk geliyordu. Hatta o döneme ait istatistiklere bakıldığında maç günlerinde Türkiye'deki iş yerlerinde ve okullarda verimliliğin nasıl ilginç bir seyir izlediğini görüyorsunuz.
1: Üretim resmen anlık olarak duruyordu o saatlerde.
0: Aynen öyle. Ama ofislerdeki, sokaklardaki sosyal bağların nasıl inanılmaz bir şekilde güçlendiği de görülüyor o dönem.
1: Bu durum önemli bir soluyu gündeme getiriyor aslında. Yıllar sonra tekrar benzer bir durumu, bu kez çok daha dijital, çok daha bağlantılı bir dünyada yaşayacağız.
0: Teknolojinin etkisi büyük olacak.
1: Tabii. 2002'de insanlar radyolardan veya tüplü televizyonlardan bir araya gelirken, bugün herkesin elinde ikinci bir ekran var. Sosyal medyada atılan her tweet, yapılan her yorum, o sabah 7'deki heyecanı milyonlarca farklı eve aynı anda taşıyacak.
0: Ekrandaki her bir pikselin, atılan her bir golün anında dijital dünyada devasa bir dalgaya dönüştüğü bir senaryo. Sabahın o saatindeki bir maç gerçekten de bireysel bir eylem olmaktan çıkıyor artık.
1: Ortak bir duygu durumu yaratıyor.
0: Yani evde tek başınıza bağırıyor olsanız bile o an yan binadaki komşunuzun da kilometrelerce ötedeki bir başka taraftarın da aynı anda aynı heyecanla nefesini tuttuğunu biliyorsunuz. Kaynak metnimiz bu duyguyu, kalbimiz, dualarımız ve ekran başındaki nefesimiz ay yıldızlarımızla olacak diye çok güzel özetlemiş.
1: Çok yerinde bir tabir olmuş.
0: Ama bunun da ötesinde tüm bir ülkenin aynı sinir sistemine bağlanması gibi bir his bu. Adeta ortak bir hafıza inşa ediyoruz hep beraber.
1: Ortak hafıza inşası. Futbolun kültürel bir fenomene dönüştüğü yer tam da burasıdır zaten.
0: Kesinlikle.
1: Yıllar sonra 2026 Dünya Kupası'nı hatırladığımızda zihnimizde canlanan ilk şey Meksika'daki rakım veya Paraguay'ın o 4-4-2'si olmayacak.
0: Ne olacak peki?
1: Hatırlayacağımız şey o sabah kurduğumuz alarmlar. Hani güneş daha yeni doğarken televizyondan odaya vuran o mavi ışık ve demlenen ilk çayın kokusuyla karışan o müthiş heyecan olacak. Sosyal ritimlerin bu kadar güçlü bir şekilde tek bir noktada senkronize olması sporun ötesinde bir güçtür.
0: Çok haklısınız.
1: Hele ki A milli takım gibi uzun süredir bu dev sahnede hasretini çektiğimiz bir formanın etrafında birleşiyorsak bu etkinin gücü eksponansiyel olarak artar.
0: O halde bu detaylı sohbette konuştuğumuz masamızdaki tüm bu notları, yayın akışlarını ve analizleri toparlayalım.
1: Lütfen.
0: Bugün 11 Haziran 2026. 3 farklı ülkeye yayılmış tam 48 takımın fizyolojik ve taktiksel sınırlarını zorlayacağı tarihin en kapsamlı Dünya Kupası başlıyor.
1: Evet, dev sahnede perdeler açılıyor.
0: Açılış ateşini de bu gece saat 22'de TRT1 ekranlarında şifresiz olarak Meksika ile Güney Afrika yakıyor. Ama bizim asıl hikayemiz o okyanusları aşıp rakiplerin analitik sistemleriyle katı savunmalarıyla yüzleşecek olan bizim çocukların hikayesi.
1: Ve tabii ki onlara eşlik edecek olan taraftarların hikayesi.
0: Kesinlikle o uzun bekleyişin ardından uykusuz geçecek gecelerde ve sabah 07'de kurulacak o alarmlarda ekran başında tek yürek olacak sizlerin hikayesi bu.
1: Bütün bu taktiksel detaylar ve o lojistik gerçekler üzerine konuştuktan sonra masadaki notların işaret ettiği o temel soruyu da dinleyicilerimize yöneltmekte fayda var bence.
0: Tabii. Nedir o?
1: Sizin bu Dünya Kupası'nda öne çıkacağını düşündüğünüz taktiksel sürprizler neler? Sizce bizim çocuklar bu karmaşık gruptan o bahsettiğimiz farklı kilitleri açarak lider çıkabilir mi?
0: Biz burada analizleri yaparız, verileri okuruz ama bu şölenin gerçek anlamı bu tartışmaların sizlerin zihninde ve o sabah saatlerindeki kahvaltı sofralarınızda devam etmesidir.
1: Kesinlikle öyle. Geri dönüşlerinizi merakla bekliyoruz.
0: Evet, yorumlarınızı, taktiksel analizlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka duymak istiyoruz. Amerika'nın o verilerine, Paraguay'ın katı savunmasına karşı sizin panzehirleriniz neler? Lütfen bizimle paylaşın. Fakat bu detaylı incelemeyi noktalamadan önce konuşmamızın gidişatından filizlenen ve zihninizi kurcalamasını istediğimiz bir düşünceyi de buraya bırakmak istiyorum.
1: Dinliyoruz.
0: Taktikleri, işte o zorlu rakımı, 48 takımlı yeni formatı uzun uzun konuştuk. Ancak sabahın 7'sinde hepimizi aynı anda ayağa kaldıracak olan o ortak sinir sistemi benzetmesini düşünün.
1: Çok güçlü bir imge o.
0: Milyonlarca insanın aynı anda uyanıp aynı heyecanla nefes aldığı bir durum. Sizce saat dilimlerinin sınırlarını zorlayan bu devasa format, o alıştığımız geleneksel futbol algımızı tamamen yıkıp bu oyunu gezegenin en büyük ve en kusursuz senkronize yaşam deneyimine mi dönüştürüyor?
1: Gerçekten ufuk açıcı bir soru.
0: Belki de artık sadece bir spor organizasyonu izlemiyoruz. Tüm dünyayla aynı anda aynı ritimde nefes aldığımız devasa bir kültürel performansın parçası oluyoruz. Karar sizin.
1: Bu turnuvanın sadece spor tarihine değil, sosyoloji kitaplarına da nasıl geçeceğini belirleyecek olan o kritik soru bence. Cevabını ise önümüzdeki haftalar boyunca, o uykusuz gecelerde ve erken sabahlarda kendi yaşantılarımızla bizzat test ederek bulacağız.
0: Öyleyse yaklaşan sabahlarda kuracağınız erken saat alarmlarında bizim çocuklarla birlikte aynı frekansta atacak kalplerinizin coşkusuna şimdiden hazırlıklı olun. Oksijen seviyeleri düşebilir. Hani saat dilimleri birbirine girebilir. Ama o yeşil sahada yazılacak hikayenin hissettirdiği heyecan her yerde aynı kalacak.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Kulaklarınız bizde kalsın. Şimdi o pazar sabahı heyecanına yakışır, enerjik bir zihniyetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.
1: Seyrin tadını çıkarın. Hoşça kalın. Spor.
2: Bursa FM. Saat 15.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
2: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinledim.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamadım kötü avrat elinden hey.

0: Koza FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar.

0: da 850 466 70 80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Sütlü tatlıları pişirirken şekerin önceden eklenmesinin protein değerini azalttığını, bu yüzden şekerin tatlının hazır olmasına yakın eklenmesi gerektiğini. Karadeniz'in tek doğal limanının Sinop olduğunu. Fil yavrularının hortumlarıyla annelerinin kuyruklarına tutunarak dolaştıklarını ve sürü içindeki dişilerin doğumlarını birbirlerine göre ayarlayıp sırayla doğum yaptıklarını biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel Ali.
0: Reklamları dinlediniz.
5: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: 105.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

Ada 850 466 70 80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.

0: İnsanın Sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Mavi rengin, sivrisineklerin herhangi bir renkten iki kat daha fazla ilgilerini çektiğini, X ışınlarıyla yapılan araştırmalara göre Mona Lisa tablosunda görünen Mona Lisa figürünün dışında 3 farklı Mona Lisa görüntüsü daha bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
3: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel Ali.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Hapşırdığınız zaman kalbiniz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınızın bir an için durduğunu, Eyfel Kulesi'nde 1792 merdiven basamağı olduğunu, insan saçının 3 kilogram ağırlık kaldırabilecek kadar esneyebildiğini, bir erkeğin hayatının ortalama 3350 saatini tıraş olmak için harcadığını, yataktan düşerek ölme olasılığının 2 milyonda 1 olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Acıktıysan düşünme, lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, lezzetin bulvardaki en güzel.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Spor. Düşünün ki bir oyuncu salı günü Toronto'da o dondurucu soğukta 90 dakikalık yıpratıcı bir maça çıkıyor.
1: Deniz seviyesinde üstelik.
0: Aynen öyle. Ve sadece 3 gün sonra hani kıtanın ta diğer ucunda Meksika'da deniz seviyesinden tam 2200 metre yüksekte o öğle sıcağında depar atarken buluyor kendini.
1: Ciğerleri yakan o oksijensizlik, evet, inanılmaz bir zorluk.
0: Hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. Ve elimizdeki tüm bu notlar, incelediğimiz analizler tek bir şeyi haykırıyor. Futbol dünyasının en büyük şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası resmi olarak başlıyor.
1: Sonunda, evet. O büyük gün geldi, çattı.
0: Pekala, hadi bunu biraz açalım. Bu detaylı incelemede amacımız sizin için öyle sadece fikstürü okuyup geçmek değil tabii ki.
1: Kesinlikle.
0: Masaya yatırdığımız bu kaynakları bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan devasa bir tema var. Yani aşırı uçlara adaptasyon meselesinin şifrelerini çözeceğiz bugün.
1: Hani eğer bunu büyük resme bağlarsak aslında çok farklı bir boyuta geçiyoruz.
0: Kesinlikle. Bu turnuva fizyolojik sınırları, taktiksel esnekliği ve tabii ekran başındaki sizlerin uyku düzenini nasıl zorlayacak, işte asıl bunu konuşacağız.
1: Şey detayı orada çok kritik, o bahsettiğiniz oksijen ve rakım konusu aslında bütün bu turnuvanın ruhunu özetliyor diyebilirim.
0: Öyle mi düşünüyorsunuz?
1: Tabii canım, yani sporcular için bu organizasyon sadece topla oynanan bir oyun olmaktan çıktı. İnsan biyolojisinin sınırlarının test edildiği devasa bir deneye dönüşmüş durumda.
0: Açıkçası bir dayanıklılık testi gibi.
1: Aynen öyle. 3 farklı ülke var sonuçta. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika. Farklı iklim kuşakları, saat dilimleri, farklı ekosistemler. Karşımızda coğrafi olarak o kadar geniş bir alana yayılmış bir yapı var ki
0: adeta küçük çaplı bir küresel göç gibi, değil mi? Yani bir ülkenin sınırlarını aşıp koskoca bir kıtaya yayılan bir futbol ekosistemi.
1: Kesinlikle öyle ve tam da bu yüzden takımların o lojistik planlamaları, uçuş saatleri, dinlenme süreleri en az sahadaki taktikleri kadar maç sonuçlarını etki edecek. Burada asıl büyüleyici olan şey de bu zaten.
0: İşte tam bu noktada, yani masadaki notları okurken aklıma takılan bir şeyi sormak istiyorum size.
1: Tabii, buyurun.
0: Evet, devasa bir coğrafya diyoruz ve tarihte ilk kez tam 48 ülke bu şölende yer alıyor.
1: Rekor bir sayı bu.
0: Ama dürüst olalım, 48 takım demek kalitenin biraz sulandırılması anlamına gelmiyor mu? Hani eskiden Dünya Kupası dediğimizde her maç bir devler çarpışması olurdu.
1: Evet, o meşhur ölüm gruplarını arıyor gözler.
0: Kesinlikle. Nefesimizi tutarak izlerdik. Şimdi sırf daha fazla yayın geliri, işte daha fazla pazar payı falan için futbol seviyesi nispeten düşük olan takımların formalite maçlarını izleme riskimiz yok mu? Bu niceliksel artış oyunun o elit cazibesine zarar vermeyecek mi?
1: Bu endişeyi çok iyi anlıyorum. Yani kağıt üzerinde bakıldığında çok haklı bir argüman gibi duruyor.
0: Değil mi? Çok kişi böyle düşünüyor.
1: Evet, ama futbolun taktiksel evrimi bize başka bir pencere açıyor. 48 takımlı bu yeni formatta o küçük veya işte kalitesiz dediğimiz takımlar devlerle açık bir futbol oynamaya çalışmayacaklar.
0: Yani kendi yarı sahalarına mı kapanacaklar?
1: Kaynak metinlerimizdeki analizler o konuda çok net. Bu turnuvada daha önce hiç görmediğimiz kadar katı savunma kurguları, derine çekilmiş bloklar göreceğiz. Zayıf takımlar maçları tamamen kilitlemek üzerine bir strateji geliştirecek.
0: İlginç. Bu durum dev takımları nasıl etkileyecek peki?
1: İşte bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Geleneksel futbol devleri o katı savunmaları açabilmek için çok daha sofistike, çok daha yaratıcı hücum setleri geliştirmek zorunda kalacak.
0: Yani aslında kalite sulanmıyor.
1: Aynen öyle. Kalite sulanmıyor. Aksine problem çözme becerisi üzerinden oyun farklı bir derinlik kazanıyor. Zayıf takımların bu sahneye çıkışı elit takımları konfor alanlarından çıkmaya zorluyor.
0: Yani bir nevi taktiksel bir Darwinizm izleyeceğiz o zaman. Güçlü olanın değil, o derin savunma bloklarına en hızlı adapte olanın hayatta kaldığı bir sistem.
1: Çok doğru bir tanım. Taktiksel Darwinizm. Hatta bu akşamki açılış maçında bunun ilk örneğini görebiliriz.
0: Süper bir yere değindiniz. İzleyicilerimize, daha doğrusu dinleyicilerimize hatırlatalım. Notlarımıza göre Türkiye saatiyle tam 22.00'da TRT1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak bir maç var.
1: Meksika ile Güney Afrika maçı, değil mi?
0: Evet, Meksika-Güney Afrika maçıyla turnuvanın açılışını yapıyoruz. Meksika hem ev sahibi avantajına hem de o bahsettiğimiz yüksek rakım alışkanlığına sahip.
1: Diğer yanda da Güney Afrika var.
0: Aynen. Onlar da son derece atletik, patlayıcı gücü yüksek bir takım. Sizce Güney Afrika'nın hızı, Meksika'nın o havasız stadyumlarına karşı nasıl bir tepki verecek?
1: İşte az önce konuştuğumuz aşırı uçlara adaptasyon temamızın ilk pratik testi bu akşam yaşanacak. Azteca stadyumundaki o oksijen eksikliği, kaslarda laktik asit birikimini deniz seviyesine göre %20'ye kadar hızlandırabiliyor.
0: %20 mi? İnanılmaz bir fark bu.
1: Çok ciddi bir rakam. Güney Afrika, Afrika futbolunun o karakteristik yüksek tempolu, geçiş oyununa dayalı sistemini oynamak isteyecektir tabii.
0: Hızlı çıkışlar, sürekli koşular falan?
1: Evet, ama o rakımda 90 dakika boyunca sürekli depar atmak, fizyolojik olarak adeta bir intihardır.
0: Yani maçı bitiremeyebilirler o tempoyla.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla Güney Afrika'nın teknik ekibinin oyuncuların eforunu maç içine nasıl yayacağını çok iyi hesaplaması gerekiyor. Tempoyu ne zaman düşürüp ne zaman artıracaklarını çok iyi planlamalılar.
0: Peki ya Meksika? Onların stratejisi ne olacak sizce?
1: Meksika ise tam tersine topu ayağında tutup rakibi koşturarak o laktik asit birikimini bir silah olarak kullanmaya çalışacak. Yani sadece bir açılış maçı değil, adeta bir dayanıklılık satrancı izleyeceğiz bu akşam.
0: Gerçekten büyüleyici. Turnuvanın dünyanın en büyük takımlarını bu aşırı uçlara ve taktiksel çeşitliliğe adapte olmaya zorladığını konuşuyoruz. Peki adaptasyon demişken?
1: Evet, sıra bizimkilere geliyor sanırım.
0: Aynen öyle. Sanırım hiçbir takım A milli futbol takımımızdan, yani uzun bir hasretin ardından o dev sahneye geri dönen bizim çocuklardan daha büyük bir stilistik şok yaşamayacak.
1: Kesinlikle çok büyük bir taktiksel türbülans bekliyor onları.
0: Çünkü D grubundaki rakiplerimize baktığımızda kağıt üzerinde adeta kıtalar arası bir karma görüyoruz. Sizin de incelediğiniz gibi Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani işte burası gerçekten ilginçleşiyor.
1: D grubu gerçekten de turnuvanın en ilginç laboratuvarlarından biri bence.
0: Neden laboratuvar dediniz?
1: Çünkü burada birbirine benzeyen iki takım yok. Her maç milli takımımız için yepyeni bir problem çözme seansı anlamına gelecek.
0: Anladım. Özellikle Paraguay konusunu biraz deşmek istiyorum ben. Onlarla ilgili taktik analizleri okurken hep aynı ifade karşıma çıkıyor. Burası gerçekten ilginçleşiyor.
1: D grubu gerçekten de turnuvanın en ilginç laboratuvarlarından biri bence.
0: Neden laboratuvar dediniz?
1: Çünkü burada birbirine benzeyen iki takım yok. Her maç milli takımımız için yepyeni bir problem çözme seansı anlamına gelecek.

0: Etmiyoruz herhalde, değil mi? Bizim orta sahamız bu yapıyı nasıl aşacak? Onlara karşı oynamak bana sanki böyle kaba kuvvetle kırılamayacak, paslanmış bir kilidi açmaya çalışmak gibi geliyor.
1: Paslanmış bir kilit, çok güzel bir benzetme.
0: Yani zımparalamanız, o doğru şifreyi ve o tek bir tık sesini bulmanız lazım. Paraguay gerçeği tam olarak nedir bu kaynaklara göre?
1: O pasta kilidin mekanizması aslında Paraguay'ın kusursuz uyguladığı orta blok 4-4-2 sisteminde gizli.
0: Yani mesele sadece oyuncuların fiziksel sertliği değil.
1: Kesinlikle değil. Mesele alan daraltma konusundaki o geometrik takıntıları. Paraguay kendi yarı sahasına çekildiğinde hatlar arasındaki mesafeyi 15 metreye kadar düşürüyor.
0: İnanılmaz dar bir alan. Oraya nasıl girilir ki?
1: İşte sorun da o. O kalabalığın arasına top şişirerek veya merkezden kaba kuvvetle delerek giremezsiniz.
0: Ya peki Türkiye'nin burada ne yapması gerekiyor? Şifreyi nasıl bulacağız?
1: Türkiye'nin yapması gereken şey topu kanatlara hızla yönlendirip Paraguay'ın o kompakt bloğunu sağa sola esnetmek. Sabırla top çevirip o dörtlü savunma hattının pozisyon hatası yapmasını beklemek zorundayız.
0: Sürekli bir deneme yanılma süreci yani.
1: Aynen. Orta saha pivotlarımızın topu aldıklarında kendi etraflarında dönerek vakit kaybetmek yerine tek pasla oyunun yönünü değiştirebilme becerisi işte o pası kilidi açacak anahtarın ta kendisidir.
0: Çok mantıklı. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri?
1: O bambaşka bir hikaye.
0: Onların ev sahibi olması elbette devasa bir rüzgar yaratacak ama notları incelerken beni asıl şaşırtan şey saha dışındaki yapılanmaları oldu.
1: Veri analitik konusundan bahsediyorsunuz.
0: Evet evet. ABD'nin oyuncu seçimlerinde ve o taktiksel kurgusunda modern veri analitiğine ne kadar bağımlı olduğunu gördüm. Sahada izleyeceğimiz o atletizm bir genetik piyango falan değil. Tamamen metrik bir mühendisliğin, veri odaklı bir seçilimin sonucuymuş.
1: Tam bir bilgisayar oyunu gibi değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Bu kadar hesaplanmış bir algoritma gibi işleyen bir yapıya karşı bizim o tutkulu ama hani bazen de kaotik olan futbolumuz nasıl bir sonuç verecek?
1: ABD'nin durumu gerçekten veri biliminin futboldaki yansıması. Topsuz alandaki koşu mesafeleri, pres şiddetleri, geçiş oyunlarındaki o patlayıcılıkları tamamen saniyelik verilerle optimize ediliyor.
0: İnanılmaz gerçekten. Yani oyuncuların her adımı planla.
1: Maç içinde hangi dakikada pres yapacaklarını bile istatistiksel olasılıklara göre belirliyor adamlar.
0: Peki bizim buna devamımız ne olacak?
1: Türkiye ise sizin de dediğiniz gibi duygusal dalgalanmaları yüksek, bazen o kaostan beslenen, doğaçlama yeteneği çok güçlü bir takım ve algoritmaların en sevmediği şey nedir biliyor musunuz?
0: Öngörülemezlik değil mi?
1: Aynen öyle, öngörülemezliktir. Eğer milli takımımız maç içinde o beklenmedik şablon dışı pasları atabilirse, bireysel yaratıcılıkları o doğru anlarda sahneye koyabilirse, ABD'nin o veri odaklı sistemine kısa devre yaptırabiliriz.
0: Yani bizim en büyük silahımız aslında o doğaçlama ruhumuz olacak.
1: Ancak burada çok ince bir çizgi var. Tutku ve o kaos belli bir taktiksel disiplinle harmanlanmazsa ABD'nin atletik geçiş oyununda çok ağır cezalandırılırız. Top kayıplarında geriye dönüş hızımız bu maçın kaderini belirleyecek.
0: Çok doğru. Ve grubun diğer üyesi pazar sabah kahvaltımızda bizi karşılayacak olan Avustralya var bilir.
1: Onlar da bitmek tükenmez bilmeyen fiziki dayanıklılıklarıyla biliniyorlar. Tabii yüksek pres güçleri var.
0: Bütün bu rakipleri alt alta koyduğumuzda bizim çocuklar gruptan lider çıkabilir mi sorusu sadece taraftarca bir fantezi olmaktan çıkıyor bence.
1: Kesinlikle farklı stratejilere doğru penzehirleri üretebilirsek liderlik gayet rasyonel bir hedef.
0: Tabii ancak oyuncuların bu aşırı uçlara adaptasyonunu konuşurken asıl zorlu sınavın ekran başındaki bizlerin yani siz dinleyicilerimizin vereceğini es geçmemeliyiz.
1: Oo, işin en çarpıcı kısmı orası bence.
0: Değil mi? Çünkü elimizdeki bu yayın planlaması günlük yaşantımızda ciddi bir kırılma yaratacak. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Coğrafi mesafe günlük hayatımızı nasıl değiştirecek?
1: Turnuvanın Amerika kıtasında düzenlenmesinin yarattığı o saat dilimi uçurumu bizim o alışılagelmiş futbol tüketim ritüellerimizi tamamen çöpe atıyor. Akşam iş çıkışı izlenen, işte geceyi noktalayan o futbol kültürü yerini yepyeni bir deneyime bırakıyor.
0: Aynen öyle. İncelediğimiz kaynaklara göre o uykusuz geceler falan bir efsane değil, resmi bir gerçek. Ve bu yeni gerçeklikle ilk büyük tanışmamız 14 Haziran pazar sabahı olacak.
1: Avustralya maçıyla.
0: Evet, saat tam 07'de Avustralya karşısında.

0: İnsan biyolojisini düşünelim bir. Sirkadiyen ritmimiz sabahın 7'sinde bir anda kalp atış hızımızın fırlamasına, bir gol sevinciyle o adrenalin patlamasını yaşamaya pek programlı değildir, değil mi?
1: Kesinlikle değildir. Biyolojik olarak bir şok bu.
0: Normal şartlarda o saatte kalkar, kahve suyunu koyar, böyle sessizlik içinde güne uyanmaya çalışırsınız.
1: Şimdi ise pijamalarımızda koltukta oturup ellerimizde telefonlarla sosyal medyayı yenileyerek nefesimizi tutup bir milli maçı izliyor olacağız. Pazar sabahının o dinginliği yerine toplumsal bir kalp çarpıntısına bırakacak.
0: Sizin bu biyolojik saati vurgulamanız aslında işin o sosyolojik boyutunu da çok güzel açıyor bence.
1: Hangi açıdan mesela?
0: Hani 2002 yılındaki o efsanevi uzak doğu maceramızı hatırlayın.
1: Aa evet, unutulmazdı.
0: O dönemde maçlar Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerine denk geliyordu. Hatta o döneme ait istatistiklere bakıldığında maç günlerinde Türkiye'deki iş yerlerinde ve okullarda verimliliğin nasıl ilginç bir seyir izlediğini görüyorsunuz.
1: Üretim resmen anlık olarak duruyordu o saatlerde.
0: Aynen öyle. Ama ofislerdeki, sokaklardaki sosyal bağların nasıl inanılmaz bir şekilde güçlendiği de görülüyor o dönem.
1: Bu durum önemli bir soluyu gündeme getiriyor aslında. Yıllar sonra tekrar benzer bir durumu, bu kez çok daha dijital, çok daha bağlantılı bir dünyada yaşayacağız.
0: Teknolojinin etkisi büyük olacak.
1: Tabii. 2002'de insanlar radyolardan veya tüplü televizyonlardan bir araya gelirken, bugün herkesin elinde ikinci bir ekran var. Sosyal medyada atılan her tweet, yapılan her yorum, o sabah 7'deki heyecanı milyonlarca farklı eve aynı anda taşıyacak.
0: Ekrandaki her bir pikselin, atılan her bir golün anında dijital dünyada devasa bir dalgaya dönüştüğü bir senaryo. Sabahın o saatindeki bir maç gerçekten de bireysel bir eylem olmaktan çıkıyor artık.
1: Ortak bir duygu durumu yaratıyor.
0: Yani evde tek başınıza bağırıyor olsanız bile o an yan binadaki komşunuzun da kilometrelerce ötedeki bir başka taraftarın da aynı anda aynı heyecanla nefesini tuttuğunu biliyorsunuz. Kaynak metnimiz bu duyguyu, kalbimiz, dualarımız ve ekran başındaki nefesimiz ay yıldızlarımızla olacak diye çok güzel özetlemiş.
1: Çok yerinde bir tabir olmuş.
0: Ama bunun da ötesinde tüm bir ülkenin aynı sinir sistemine bağlanması gibi bir his bu. Adeta ortak bir hafıza inşa ediyoruz hep beraber.
1: Ortak hafıza inşası. Futbolun kültürel bir fenomene dönüştüğü yer tam da burasıdır zaten.
0: Kesinlikle.
1: Yıllar sonra 2026 Dünya Kupası'nı hatırladığımızda zihnimizde canlanan ilk şey Meksika'daki rakım veya Paraguay'ın o 4-4-2'si olmayacak.
0: Ne olacak peki?
1: Hatırlayacağımız şey o sabah kurduğumuz alarmlar. Hani güneş daha yeni doğarken televizyondan odaya vuran o mavi ışık ve demlenen ilk çayın kokusuyla karışan o müthiş heyecan olacak. Sosyal ritimlerin bu kadar güçlü bir şekilde tek bir noktada senkronize olması sporun ötesinde bir güçtür.
0: Çok haklısınız.
1: Hele ki A milli takım gibi uzun süredir bu dev sahnede hasretini çektiğimiz bir formanın etrafında birleşiyorsak bu etkinin gücü eksponansiyel olarak artar.
0: O halde bu detaylı sohbette konuştuğumuz masamızdaki tüm bu notları, yayın akışlarını ve analizleri toparlayalım.
1: Lütfen.
0: Bugün 11 Haziran 2026. 3 farklı ülkeye yayılmış, tam 48 takımın fizyolojik ve taktiksel sınırlarını zorlayacağı tarihin en kapsamlı Dünya Kupası başlıyor.
1: Evet, dev sahnede perdeler açılıyor.
0: Açılış ateşini de bu gece saat 22'de TRT1 ekranlarında şifresiz olarak Meksika ile Güney Afrika yakıyor. Ama bizim asıl hikayemiz o okyanusları aşıp rakiplerin analitik sistemleriyle katı savunmalarıyla yüzleşecek olan bizim çocukların hikayesi.
1: Ve tabii ki onlara eşlik edecek olan taraftarların hikayesi.
0: Kesinlikle. O uzun bekleyişin ardından uykusuz geçecek gecelerde ve sabah 07'de kurulacak o alarmlarda ekran başında tek yürek olacak sizlerin hikayesi bu.
1: Bütün bu taktiksel detaylar ve o lojistik gerçekler üzerine konuştuktan sonra masadaki notların işaret ettiği o temel soruyu da dinleyicilerimize yöneltmekte fayda var bence.
0: Tabii. Nedir o?
1: Sizin bu Dünya Kupası'nda öne çıkacağını düşündüğünüz taktiksel sürprizler neler? Sizce bizim çocuklar bu karmaşık gruptan o bahsettiğimiz farklı kilitleri açarak lider çıkabilir mi?
0: Biz burada analizleri yaparız, verileri okuruz ama bu şölenin gerçek anlamı bu tartışmaların sizlerin zihninde ve o sabah saatlerindeki kahvaltı sofralarınızda devam etmesidir.
1: Kesinlikle öyle. Geri dönüşlerinizi merakla bekliyoruz.
0: Evet, yorumlarınızı, taktiksel analizlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka duymak istiyoruz. Amerika'nın o verilerine, Paraguay'ın katı savunmasına karşı sizin panzehirleriniz neler? Lütfen bizimle paylaşın. Fakat bu detaylı incelemeyi noktalamadan önce konuşmamızın gidişatından filizlenen ve zihninizi kurcalamasını istediğimiz bir düşünceyi de buraya bırakmak istiyorum.
1: Dinliyoruz.
0: Taktikleri, işte o zorlu rakımı, 48 takımlı yeni formatı uzun uzun konuştuk. Ancak sabahın 7'sinde hepimizi aynı anda ayağa kaldıracak olan o ortak sinir sistemi benzetmesini düşünün.
1: Çok güçlü bir imge o.
0: Milyonlarca insanın aynı anda uyanıp aynı heyecanla nefes aldığı bir durum. Sizce saat dilimlerinin sınırlarını zorlayan bu devasa format, o alıştığımız geleneksel futbol algımızı tamamen yıkıp bu oyunu gezegenin en büyük ve en kusursuz senkronize yaşam deneyimine mi dönüştürüyor?
1: Gerçekten ufuk açıcı bir soru.
0: Belki de artık sadece bir spor organizasyonu izlemiyoruz. Tüm dünyayla aynı anda aynı ritimde nefes aldığımız devasa bir kültürel performansın parçası oluyoruz. Karar sizin.
1: Bu turnuvanın sadece spor tarihine değil, sosyoloji kitaplarına da nasıl geçeceğini belirleyecek olan o kritik soru bence. Cevabını ise önümüzdeki haftalar boyunca, o uykusuz gecelerde ve erken sabahlarda kendi yaşantılarımızla bizzat test ederek bulacağız.
0: Öyleyse yaklaşan sabahlarda kuracağınız erken saat alarmlarında bizim çocuklarla birlikte aynı frekansta atacak kalplerinizin coşkusuna şimdiden hazırlıklı olun. Oksijen seviyeleri düşebilir. Hani saat dilimleri birbirine girebilir. Ama o yeşil sahada yazılacak hikayenin hissettirdiği heyecan her yerde aynı kalacak.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Kulaklarınız bizde kalsın. Şimdi o pazar sabahı heyecanına yakışır, enerjik bir zihniyetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.
1: Seyrin tadını çıkarın. Hoşça kalın.
2: Spor. Bursa FM. Bir reklam.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Bir reklam. %105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine,

0: festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: 0850 466 70 80.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalganın 1971 yılında Japonya'da 85 metre yüksekliğine ulaştığını, açık bir gecede çıplak gözde 2000 ayrı yıldızı görmenin mümkün olduğunu, Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasabasına 10 yıl boyunca hiç yağmur yağmadığını, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 20 dakikada 4 gazete okuyabildiğini, Shakespeare'in 23 Nisan'da doğduğunu ve yine 23 Nisan'da öldüğünü biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Acıktıysan düşünme. Lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel Ali.
4: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye

0: Ada 850 466 70 80.
1: Akşam trafiği.
2: Akşam trafiği.
1: Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
5: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
6: Bunları biliyor musunuz?
7: Michael Jordan'ın bir senede bir spor markasının reklamlarından kazandığı paranın, o markanın Malezya'daki fabrikasında çalışan tüm personelin aldığı senelik maaştan daha fazla olduğunu, insanın günde ortalama 80 ila 100 saç teli döktüğünü, kış aylarında Moskova'daki buz pateni pistlerinin 250 bin metrekarelik bir alanı kapladığını, Rusya'da doğudan batıya doğru seyahat edilirse 7 saat kuşağa geçirildiğini, Norveç'in kuzeyinde her yaz 14 haftanın gece gündüz güneşli geçtiğini, sihirli sözcük abrakadabranın ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylendiğini biliyor musunuz?
6: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kadıköy.

0: Hayır.
1: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
1: Costuyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Acıktıysan düşünme, lezzetin adresi belli. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda. Çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, lezzetin bulvardaki en güzel.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: İnsanların yaşamları boyunca 6 filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tükettiğini, dünyanın en büyük şeker ihracatçısının Küba olduğunu, Eskimo dilinde kar yağışlarının farklılıklarını tarif etmek için kullanılan 20'den fazla sözcük bulunduğunu, en yakın oldukları noktada Rusya ile Amerika'nın birbirine uzaklığının 4 kilometreden daha az olduğunu, Meksiko City'nin her sene 25 santim battığını, Buckingham Sarayı'nda 602 oda bulunduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?
0: 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

tacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Ada 850 466 70 80.
1: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Akyıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bursa FM, sağlık. İbn-i Sina diyor ki, sırt ağrısı için sarımsak, idrar söktürmek için kereviz, tansiyon yüksekliği için kabak suyu, kalbi güçlendirmek için elma, felçli kişi için çam fıstığı, göğüs hastalığı için badem, kilo almak için kelle suyu, karaciğer için karnabahar, kalp çarpıntısı için kişniş, kansızlık için bal, eklem ağrısı için kuru üzüm tüketin. İbn-i Sina diyor ki, Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24.
3: Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu, Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda çıtır lahmacunlar, nefis pideler ve enfes kebaplarla damakları şenlendiriyor. Soğanlı ve çevresi için alo paket hattı hazır. 0224 232 11 11. Sıcacık lezzet kapınıza gelsin. Bulvar Pide Lahmacun ve Kebap Salonu. Lezzetin bulvardaki en güzel hali.
4: Kıymetli Bursalılar, el emeğinin karşılığını bulduğu, heyecanla beklenen Geleneksel El Emekleri Festivali'nin 6.sı Yıldırım'da başlıyor. 2 gün boyunca sürecek festival, gönül telimize dokunacak Cengiz Özkan konseri, muhabbetimizi artıracak Nermin Öztürk söyleşisi ve heyecanımızı yükseltecek Atların Destanı gösterisinin yanında ışık şovları, moda gösterileri, çocuk etkinlikleri ve çok daha fazlasıyla 13-14 Haziran'da eski yüksek ihtisas alanı olan etkinlik alanımızda Bursalılarla buluşacak. Bu yılda birlikte eğlenmek, emeğe, sanata ve üretime destek olmak için 6. Geleneksel El Emekleri Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
2: Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği ortak canlı yayınla Şirin Medya Grup'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
6: Bunları biliyor musunuz?
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşları 20 ila 29 arasında olan siyahi erkeklerin 3'te 1'inin ya hapiste ya da gözaltında bulunduğunu, geçen 3500 yılın sadece 230 yılının barış içinde yaşandığını, sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekorunun 440 saat olduğunu, bir cam kırıldığında ufalanan parçaların saatte 3000 millik hızla etrafa saçıldığını, günümüzde evlenenlerin %50'sinin boşandığını biliyor musunuz?